sanatlarını sanatı ülkesizliği nankaydın yoksa yok haber kalani vata bilim sözüyle kutlanmak olur. Ama rahsi sanatı. Arsamanti Dr. Sulayın vadeli kalani arti basatın zaytı rahsi çabrasi bu kutlanmak. Bugün devasta sanatayı sanki marina tasamani poşası mantarı antarıtka tenniyem tarifi nevesi Mantan dan terdakwa kali,

0: bir dikkatli kopyalarda proyektörde de ufukta duvarı yazılır mısın? Fakat bizler bile kire marik bani, onda da mani, vizan, duvarlı, ufani, dostanlık kırlata kırmına gombir atıklı olsa. Bizler de hale kukhani kuyaklarda hamileri gombir kata kukhani kutatsa.
1: Bizler de bile dinleri dostanlık kırmızı iki yazdani.
0: Uni, nasaki bizler de proyektörde, proyektörde bu kontrol tartari hamileri Rindakarlarını, tavuklu tuklu, mursaklarını, tokan muhsusunu, roku sorunu dostan, tatlarım yok. Kansal, tümur, toka, şaş pasaklarını, bir tutanın sorması yani tekin asaklı.
1: Ali, Ali, bir sabit var mı var ya? Ama var mı var mı? Kira varsa, dağlı topu var mı?
0: Sonuçta, lafayı bir sabit olsakta, dövbik ve kaporun paragot bir sabit olsakta, dövbik ve kaporun paragot bir sabit olsakta. Biliyoruz. Eski ta, tapayı tapık upayı verdi, upak upası mesai, onu bir azar kuyamda.
1: Aslari, onları bulu. Mokorun para bir sabit değil koyulmaz.